Çok iyi projeksiyon. Aro samomada. Metine sumengti gimona gel. Meko vara mekona. Abeko. Amma.

0: Bon, ni la ton soso, à ce sein de naïta, n'a verdien ni quoi, les canéanga da Katila sur la merveille, mais voilà, gawa, et me voit, n'a biriso, à zoné, à son mangwa, le ming, et t'es anniversaire, ni la soso, là, le que son mangwa, t'as zoné, et puis voilà, à mandakoni, à inigban, igban, ton so, mais bicota, karoka, le cadapé, ni la pire, celui-là.
1: Kinda la ténor.
0: Ibarala.
1: Iko ibarala.
0: Ou en benina, d'assez, que ça n'a pas de ni.
1: Yako de ve, so, à gsape, à gsayako, mais, et ce petit matin, du mona, t'es ténor.
0: Ouais, mais t'es ténor, et t'es big, à son.
1: Comme ça, comme ça,
0: ok, voilà, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça